Enen Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. Bugün İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü. Türk ordusu tarafından 26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı'nın son safhasıydı. Kesin sonuç 5 gün içinde elde edildi. 30 Ağustos'ta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ordulara bir bildirim yayımladı. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri emrini verdi. 2 Eylül'de Uşak'a girildi ve Türk birlikleri İzmir'e doğru ilerledi. Yunan birlikleri ve Rum siviller Anadolu'dan çekildi. 9 Eylül 1922 sabahı ise İzmir düşman işgalinden kurtuldu. Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez.

0: Seni sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam.

popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
3: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.
4: Borusan Next.
5: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Buy Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Buy Now uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Araba yaşar arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Ultraşar Opet'te bulacaksın.

0: Sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: 7-14 Eylül tarihleri arasında Lenovo P0J W

0: ocağında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Türkiye best modellerini arıyor.
7: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

Okullar açıldı, hem de dikkat çeken bir istatistikle açıldı. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'ya göre Türkiye fen ve okumada OECD ortalamasını geçti. OECD genelinde fen, okuma ve matematik puanları PISA tarihinin en düşük düzeyinde görülüyor. Ama Türkiye 3 alanda birden yükselmiş. Okuma mı yapılıyormuş Türkiye'de, hem de öğrenciden? Şahane haber. Yani annelerin ittirmesi sonucudur bu, ben size söyleyeyim. Bence PISA anneleri değerlendirsin. Fakat aynı PISA öğrencilerin %53'ünün 2 haftada en az bir gün okula gitmediğini, %28'inin de okulu zaman kaybı olarak gördüğünü söylüyor. Bir de yapay zeka detayı var bu araştırmada, istatistiki bilgide. Öğrencilerin %52'sinin öğrenmek için haftada en az bir kez yapay zeka kullanması eğitimin değişen yüzünü anlatıyor aslında. Hazır okul servisleri hala trafikteyken kitap okuyan öğrencileri, bu istatistiğin yükselmesine sebep olan öğrencileri tebrik ediyorum. Umarım bu okuduğunuz kitaplar PDF değildir. Bayağı geleneksel, eski usul kitap okuyorsunuzdur. Şaka bir yana tebrikler gerçekten. Kral Pop burası.

Hema Çehre sosyal medyadaki 80'ler akımına noktayı koydu biliyorsunuz. Bir fotoğrafını paylaştı ve yapay zeka değil, bu fotoğraf gerçekten 80'ler dedi. Muazzam bir kadın değil mi zaten? Dün akşam Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve dizisinde de yer alıyor Hema Çehre. İyi ki var gerçekten. Dün akşam yayınlanan dizi geçen hafta tüm kategorilerde birinci olmuştu bu arada. Bakalım dün akşamın reyting sonuçlarında nasıl bir yer edinecek kendini, ama bence aynı başarıyı devam ettirecek. Hem Şampiyonlar Ligi'ni andıran bir oyuncu kadrosu var, hem konusu ve sıcaklığıyla yeni sezonun gözde yapımlarından biri olacağına eminim. Ben bayıldım. Burak Bulut'la devam edelim çarşamba sabahına. Ah be Manolya, şimdi Kral Pop'ta.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Doğru lastik, doğru hizmet, güvenli yolculuk. Batı Lastik, bu bizim işimiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
8: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
9: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
10: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
11: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
12: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
0: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
7: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
9: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
10: Serkan!
11: Efendim abi?
10: Soran olursa bankaya gittim, döneceğim.
11: Ya bir kredi işi vardı.

0: dükkan için onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkartıyor.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Hadi hızlı bir dünya turu. Liverpool Futbol Kulübü'nün sponsoru bir Türk Hava Yolu şirketi olacak biliyorsunuz. Reklam olmasın diye verdiğim çaba. Malum hava yolu şirketinin logosu Liverpool Kulübü'nün erkek, kadın ve akademi takımlarının formalarının ön yüzünde yer alacak. Bu anlaşma Liverpool Kulübü'nün ana partnerinde 17 yıl sonra gerçekleşecek ilk değişiklik olma özelliği de taşıyor. Ve kraliyet ailesinden bir haber. İngiltere tahtının varisi Prince George dün eğitim hayatına babasının da gittiği Eton Koleji'nde başladı. Kate ve William dün resmen gidip George'u Eton'a teslim ettiler ve bu okulun en önemli özelliklerinden birini söylüyorum şimdi. Uygulanan katı disiplin kuralları sebebiyle akıllı cihazlar, akıllı telefonlar tamamen yasak. Yani George akıllı telefon kullanımından tamamen mahrum bırakıldı. Sizin okulunuz bunu yapsaydı ne düşünürdünüz? Bu arada sadece okul saatlerinde değil, Türkiye'de böyle tabii ki ama tamamen yasak. Tüm gün boyunca kullanması yasak. Zaten yatılı bir okul biliyorsunuz. Sefo ve Demet Akalın işbirliğiyle devam ediyoruz. Çarşamba sabahına yerinde dur. Şimdi Pop'un Kralı Kral Pop'ta.

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 9 Eylül Çarşamba, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Antalya, Adana ve Mersin'de alevlerle mücadele var. Antalya Aksu'da ormanlık alanda başlayan ve Kepez'e sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İki ilçede 254 ev tahliye edildi. Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını da yayılmaya devam ediyor. Bazı mahalleler tahliye edildi. Mersin Bozyazı'da başlayan ve kısa sürede yayılan yangının enerjisi ise düşürüldü. ABD-İran hattında tansiyon yine yükseldi. Amerikan ordusu İran'a ait 5 ham petrol tankerini vurdu. İran'sa körfezi füze yağmuruna tuttu. Beştepe'nin çok özel konukları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan filenin sultanlarını kabul etti. Erdoğan, her birinizle ayrı ayrı gurur

0: duyuyorum dedi. Milliler Cumhurbaşkanı'na imzalı forma ve şampiyonluk maçının topunu hediye etti. İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi vardı. 4 tur süren oylamanın ardından seçimin kazananı Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin oldu. Belediye yönetimi CHP'den AK Parti'ye geçti. Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar çıktı. 17 yaşında bıçaklanarak öldürülen Atlas'ın katiline 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. İstanbul'daki evinde cumartesi günü hayatını kaybeden 51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç Ankara'da son yolculuğa uğurlandı. Kılıç'ın naaşı Karşıyaka mezarlığına defnedildi. Sıcaklık biraz artıyor. Bugün İstanbul ve Ankara az bulutlu, 28 İzmir ve Bursa az bulutlu, 32 Antalya açık, 34 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sezonu bugün açıyor. Geçen sezon çeyrek finalin kapısından dönen Sarı Kırmızılılar ilk haftada Sporting deplasmanına çıkacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Beşiktaş'ta derbide sakatlanan Rıdvan Yılmaz'ın tedavi süreci belli oldu. 25 yaşındaki sol bekin bir haftada takıma dönmesi hedefleniyor. Beşiktaş yönetimi olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Siyah beyazlılar 4 Ekim'de sandığa gidecek. Milli futbolcu Arda Güler bir kez daha gururlandırdı. Genç Yıldız 2025-2026 sezonunda sergilediği performansıyla Şampiyonlar Ligi sezonun çıkış yapan futbolcusu ödülünü aldı. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artıyor. Akdeniz bölgesinde düşük nem ve 40 dereceyi bulan sıcaklıklar nedeniyle orman yangını riski devam ediyor. Ormanlık alanlara sigara izmariti atılmaması ve etraftaki cam parçalarının temizlenmesine önem gösterilmeli. Marmara'da Poyraz, Ege'de Karayel etkili, akşamlar artık daha serin, tedbirli olunmalı. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Kırıkkale yolunun Ankara Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Malatya Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu

80'ler akımını herkes yaptı mı? Herkes yaptıysa en son ben yapmak istiyorum çünkü. Bir yandan hem çok tatlı görüntüler ortaya çıkıyor. 80'ler ruhunu hatırlıyoruz. Hatırlamıyoruz gerçi, öğreniyoruz belki de. Bir yandan da neden diye düşünüyor insan, değil mi? Komplo teorilerine bakmadan edemiyorum ben. Çünkü sosyal medyadaki hiçbir hamlenin boş yere olmadığını söylüyor uzmanlar. Bir defa ilk kim yaptı bunu? Yani bu akımı kim başlattı? İlk yapan aramızdaysa lütfen bana yazabilir mi? İkincisi, uzmanlar diyor ki göründüğü kadar eğlenceli değil her şey. Biyometrik verilerinizi paylaşıyorsunuz deniyor. Onu zaten her fotoğraf paylaştığımızda yapmış oluyoruz diye düşünüyor insan. Ama adli bilişim uzmanları diyor ki fotoğrafınızı bir yapay zeka sistemine yüklüyorsunuz. Yüzünüzün de içinde bulunduğu kişisel verileriniz bir dijital hizmete aktarılmış oluyor. Yüz hatları, gözler, burun, çene yapısı gibi detaylar kişiyi diğerlerinden ayıran görsel verilerdir. Aynı kişinin farklı zamanlarda ve açılarda çekilmiş çok sayıda fotoğrafının sisteme yüklenmesi de riski artırıyor. Yani her gün fotoğraf paylaşıyoruz, ne farkı var mevzunu da şöyle açıklıyor. Yapay zekaya yüklemek kişinin dijital ortamda daha ayrıntılı bir yüz profilinin oluşturulmasına sebep olabilir deniyor. Siz karar verin, 80'ler akımı eğlenceli ama.

0: Hayattan haberler. Mobilya yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf.

0: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
1: bak. 10 yılı aşkın sürede Prime Computes Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertise.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan

0: Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: 7-13 Eylül tarihleri arasında LG 31,5 inç 32U 701 SBB 5MS

0: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.
0: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
4: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
0: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
5: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Doğru lastik, doğru hizmet, güvenli yolculuk. Batı Lastik, bu bizim işimiz.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

2026 yazında en çok dinlenen şarkılar açıklandı geçtiğimiz gün. Siz de aynı şarkılara mı dadandınız, bir bakın bakalım. Türk pop müziğinin ikonlarından Ajda Pekkan'la son dönemin en başarılı gruplarından ve şu an Londra'da bulunan Manifest'i bir araya getiren Hilal'i yaz ayları boyunca dinleyicilerin favori şarkısı olarak zirvede. 2026 yazı Türk pop, rap, arabesk sound'larının bir araya geldiği, kadın sanatçıların ve güçlü işbirliklerinin öne çıktığı bir yazı oldu diyor rapor ve yaz boyunca en çok dinlenenler arasında ikinci sırada Blok 3'ten Sebebi Yar, 3 numarada Manifest'ten Toz Pembe yer alıyor. 4. ve 5. sırada ise yine Blok 3'ün Kayıp Kalp parçasıyla Poezi ile ortak çalışması Çok Güzel Gülüyorsun göze çarpıyor. O zaman Poezi ile devam edelim çarşamba sabahına. Uyuyamadın değil mi? Şimdi Kral Pop'ta.

Eylül'le beraber kültür sanat hayatımızda renkleniyor, hareketleniyor. Bayılıyorum bu aya her yönüyle. Elbette yazın da pek çok etkinlik düzenleniyor bu arada. Artık eskisi gibi değil ama bazı alıştığımız festivaller, sanat olayları da Eylül'le kendini gösteriyor ya. Mesela Contemporary İstanbul bu yıl da Tersanlı İstanbul'da yerli ve yabancı pek çok galeriyi sanatseverlerle buluşturacak. Contemporary İstanbul 24-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek ve Edinburgh sokaklarından İstanbul'a gelen bir festival var. Fringe Festival, dünyanın en ünlü performans sanatları festivali, 19-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'un dört bir yanında düzenleniyor. Takip etmek lazım programı. Ve yine dünyaca ünlü The Bodyguard müzikali Türkiye'de ilk kez izleyiciyle buluşacak. The Bodyguard 11-20 Eylül tarihleri arasında Zorlu PSM'de görülebilir. Gözler.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: Transbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Çocuklar, okula dönüş hediyeleriniz bizden. Rafadan Tayfa Merkez Ankara'da. 11, 12, 13 Eylül'de Rafadan Tayfa seni bekliyor. Burası

0: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
0: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
3: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
4: Neon 1. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta, memnuniyetin
5: sigortası. Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
7: Ekspertiz. 7-10 Eylül tarihleri arasında seçili Grundig televizyonlarda garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba 2 al 1'i bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.

0: atamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.

9 Eylül 2026 Çarşamba bugün. Bugün İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını kutluyoruz. Türk ordusu tarafından 26 Ağustos 1922'de başlatılan büyük taarruzdan 5 gün sonra 30 Ağustos'ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ordulara bir bildiri yayımladı. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri dedi. Ve 2 Eylül'de Uşak'a girildi. Türk birlikleri İzmir'e doğru ilerledi. Yunan birlikleri ve Rum siviller Anadolu'dan çekildi. 9 Eylül 1922 sabahı da İzmir düşman işgalinden kurtuldu. Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Gidiyorum. Harika bir çarşamba olsun. İzmir'e de selamlar olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Asıl Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 9 Eylül Çarşamba, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlıyoruz. Hürmüz'de tansiyon yüksek, ABD ve İran petrol tankerlerini vurdu. Amerikan ordusu İran'a ait 5 petrol tankerini imha etti. İran ise Hürmüz Körfezi'nde 2 Amerikan gemisiyle 8 petrol tankerine misilleme yaptıklarını duyurdu. Antalya ve Adana'da yangınlarda son durum, cansiperane müdahale sürüyor. En son haberde öne çıkan başlık, Adana ve Antalya'da 3 farklı noktada çıkan orman yangınları rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim alanlarına yaklaştı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor. Bazı bölgelerde vatandaşlar da yangının evlerine ulaşmaması için mücadele ediyor. Sabahta da manşet, eğitimdeki mucizeye uluslararası onay. Türkiye 24 yılda eğitime yaptığı yatırımların karşılığını aldı. Dünyanın eğitim karnesi olarak kabul edilen PISA'da tarih yazan Türkiye başarısıyla Fen'de Almanya'yı solladı. Okumada Finlandiya'yı yakaladı. Fen okuma ve matematikte büyük sıçrama yapan Türkiye, OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Geçelim Milliyet'e. Burada da manşet, eğitimde başarı tescillendi. Türkiye, PISA 2025 sonuçlarına göre her alanda puanını en fazla artıran OECD üyesi oldu. Türkiye'nin sıralaması fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte 11 basamak birden yükseldi. Türkiye son 10 yılda her 3 alanda da performansını sürekli artıran tek OECD üyesi oldu. PISA'da rekor böyle geldi, Hürriyet'te de manşet. OECD'nin öğrenci değerlendirme programı PISA 2025 sonuçlarında puanını en fazla Türkiye yükseltti. Türkiye son 10 yılda 3 alanda da

0: performansını sürekli artıran tek ülke. Kupayla gittiler, Hürriyet'te logonun üstünde dikkat çeken başlık ayrıntı şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımını kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'la Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ da hazır bulundu. Kabulde Erdoğan'a tüm oyuncular tarafından imzalanmış milli takım forması hediye edildi. Milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar ve Melisa Bargaslı oyuncular beraberinde kupayı da götürdü. Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar çıktı. Habertürk'ten aktaralım. İstanbul Güngören'de vahşice katledilen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Davada tutuklu sanık E.Ç. 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şimdi de Sözcü'ye geçiyoruz. Sözcü'nün manşetine bakalım. Sermaye düğünde doğumda gelmiş. Gelin Gökçek'in savcılık ifadesinin detayına Sözcü ulaştı. Hülya Gökçek, Almanya'ya 4,5 milyon euroluk transferin kaynağını düğün takısı, doğum hediyesi ve gayrimenkul satışı olarak açıkladı. Bir belge ya da dekont sunmadı. Tehdit, transfer, tutuklama, Üsküdar atına 3 T ile bindiler. Bir başka başlık ilk sayfadan Sözcü'den. Üsküdar'ı AKP'ye kazandıran süreç şöyle gelişti. Sinem Dedetaş tutuklanınca yerine CHP'li Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçildi. AK Parti'nin itirazıyla seçim yenilendi. 4 CHP'li üye AK Parti'ye geçti. 2 CHP'li meclis üyesi tutuklandı. Oylama dün yapıldı. 2 CHP'li taraf değiştirdi.
1: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

0: Günaydın Türkiye. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz başladı. Bugün 9 Eylül 2026 Çarşamba. Haftanın tam ortasındayız. Ve ayrıca bugün çok ama çok önemli bir gün. İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü bugün. Bir şehrin yeniden özgürlüğe kavuştuğu, umutların yeniden yeşerdiği bir gün. İzmir'de yaşayan ya da İzmir'le gönül bağı olan herkese sevgilerimi gönderiyorum. İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlu olsun. Evet, 2 saat boyunca çok eğlenceli, çok keyifli şarkılarla sizlerleyim. Siz de yayınıma katılacaksınız biliyorum. Her sabah olduğu gibi bu sabah da. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başlıyoruz.
1: Bir

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
2: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanya

0: yaşa. Access 25 yaşında.
1: Çocuklar, okula dönüş hediyeleriniz bizden. Rafadan Tayfa Merkez Ankara'da. 11, 12, 13 Eylül'de Rafadan Tayfa seni bekliyor. Burası
2: alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
3: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de. Logo yazın.

0: işte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını

0: taşır. Koçaksa başka. Koçak.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Bugün biraz geçmişe gidelim. 9 Eylül 1922. İzmir'de Türk bayrağının yeniden dalgalandığı gün. Bugün 104 yıl sonra o bayrak hala aynı gururla gökyüzünde. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden herkesi saygı ve minnetle anıyoruz. 9 Eylül İzmir'in, 9 Eylül hepimizin gururudur. Kutlu olsun. Pop'un kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz bu defa Asil Gök'le devam ediyor. Ne oldu böyle?

Adım adım sonbahara yaklaşıyoruz. Ancak biz havanın serinlemesini beklerken maalesef bugünden itibaren yaz şartları yeniden etkili olacak. Trakya, İstanbul, Marmara bölgesinde yaklaşık 10 gün boyunca yaz havası yaşayacağız. Yani anlayacağınız, sıcaklıklar yükselecek ve yağış beklenmiyor. Planlarınızı buna göre yapabilirsiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo burası. En sevdiğiniz şarkılarla devam ediyoruz bu güzel sabaha. Mebrure bizim.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar.

0: 350 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
9: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
10: TEB o kadar iyi ki TEB.
11: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
12: Çay makinesi deyince vatan.
13: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba 2 al 1'i bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
14: Getir, bir mutluluk getir.
15: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
1: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.

0: Serkan!
1: Efendim abi?
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Şu anda trafikte olan tüm sürücülere bir uyarıda bulunmak istiyorum. Aracınız durdu, kırmızı ışıktasınız, hemen telefonu elinize aldınız. Çünkü trafikte telefon kullanımı ile ilgili en çok karıştırılan noktalardan biri bu. Kırmızı ışıkta beklerken veya trafik nedeniyle durduğunuzda telefonu elinize almak konusunda birazcık insanlar kafa karışıklığı yaşıyor. Araç hareket etmiyorsa sorun yok düşüncesi var. Ama öyle değil tabii ki. Özellikle sürücünün hala trafik akışı içinde ve aracın kontrolünden sorumlu olduğu durumlarda dikkat etmesi gerekiyor. Yani kısacası İstediğimi yaparım diye bir şey düşünmemek gerekir. Trafikte birkaç saniyelik telefon kullanımı bile başınıza iş açabilir. Lütfen kırmızı ışıkta ya da trafikte beklerken telefonlarınızı kullanmayın. Ne diyoruz? Gözünüz yolda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Şu anda trafikte olan tüm sürücülere bu şarkıyı armağan ediyorum. Emre Fel ve Funk Takıl işbirliğiyle Bir Güldün.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artıyor. Akdeniz bölgesinde düşük nem ve 40 dereceyi bulan sıcaklıklar nedeniyle orman yangını riski devam ediyor. Ormanlık alanlara sigara izmariti atılmaması ve etraftaki cam parçalarının temizlenmesine önem gösterilmeli. Marmara'da Poyraz, Ege'de Karayel etkili, akşamlar artık daha serin, tedbirli olunmalı. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bugün 9 Eylül. İzmir için bayram havasında bir gün. Gün boyunca çeşitli etkinliklerle süren kutlamalar, akşam saatlerinde konserler ve coşkulu programlarla devam edecek İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü. Evet, siz bugün bu özel günü nasıl geçireceksiniz? Duygularınızı ve kutlama mesajlarınızı bize gönderin. Ortak sevincimizi Kral Pop Radyo'da buluşturalım. 0533 781 74 74 WhatsApp hattımız.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
2: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: tayfa seni bekliyor. Burası alışverişin yeni merkezi,
1: Merkez Ankara. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Alışverişin yeni merkezi,
2: Merkez Ankara. Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
3: Next. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Her güzele bir Mendus.
6: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik. Hayat.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

geçtim. Evet, gelen mesajlara bakalım. İzmir'den sevgili Aylin yazmış. Bugün sabah erkenden çıktım. Her yerde bayraklar var. İzmir'in havası gerçekten başka bugün. 9 Eylül'ün gururunu hep birlikte yaşıyoruz demiş.

İstanbul'dan Kaan, İzmir'de değilim ama kalbim orada. Her 9 Eylül'de İzmir'e ayrı bir özlem duyuyorum. Bu güzel gün hepimize kutlu olsun demiş. İzmir'den yine Şebnem yazmış. Bugün ailece kutlamalara katılacağız. Çocuklarımın da bu coşkuyu görmesini istiyorum. Bazı değerler nesilden nesile aktarılmalı. Bravo Şebnem, bu harika düşüncen için seni tebrik ediyorum. Başkent Ankara'dan Onur da bizimle. İzmir benim için sadece güzel bir şehir değil, özgürlüğün ve cumhuriyetin simgelerinden biri. 9 Eylül'ü büyük bir gururla kutluyorum demiş. Manisa'dan Sarp, İzmir'e çok yakınız. Birazdan arkadaşlarla kutlamalara katılmak için yola çıkacağız. Bugün evde durulmaz, bu coşkuyu hep birlikte yaşayalım demiş. Harikasınız, gerçekten bu mesajlarınız gurur veriyor. Evet, bu şarkıyı size armağan ediyorum. APO Ömrüm.

0: gördüm.
1: Tek reklam.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
3: Tatil budur hissi.
1: Tek reklam.
3: Pop, pop, kral pop.
4: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

ile birlikteliğiniz en keyifli şarkılar eşliğinde devam ediyor. Bugünün çarşamba olması iyi hissettiriyor. Haftanın ortasındayız. Hafta başından uzaklaştık. Hafta sonu tatiline bir adım daha yaklaştık. Dolayısıyla kendimizi iyi hissediyoruz. Bugüne biz ne diyorduk? Evet, yalancı cumartesi. Yani cumartesi günü yaptığımız planları genel olarak çarşamba günleri de yapıyoruz. Çok enteresan bir benzerlik var iki gün arasında. Dolayısıyla bugün kendiniz için güzel planlar yapın. Yürüyüş yapabilirsiniz. Dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz. İzmir zaten bugünü coşkuyla yaşayacak. Biz de kalbimizle, gönlümüzle onlarla birlikteyiz. Evet, Pop'un Kralı'nda hafta boyunca yine sizlerden en çok istek alan şarkılardan biriyle devam ediyoruz. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
3: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
6: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolay.

0: Burası
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk getir.
2: Her güzele bir Mindus.
3: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
2: Neon 1. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Pop'un kralında Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Evet, bugün bir şehrin kurtuluşunu değil, bir milletin yeniden ayağa kalkışını hatırladık. 9 Eylül 1922, umudun yeniden yeşerdiği, bağımsızlığın ve özgürlüğün İzmir'de yeniden hayat bulduğu o büyük gün. 104 yıl sonra bugün aynı gökyüzünün altında yine bayraklarımız dalgalanıyor. Yine aynı gururu yüreğimizde taşıyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları vatan yapan tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve sonsuz bir özlemle anıyoruz. İzmir'in kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun. Ve unutmayalım, bazı zaferler yalnızca tarihte kalmaz, nesilden nesile aktarılan bir gurura dönüşür. Bugün Kral Pop Radyo'da bizimle olan, mesajlarıyla bu güzel coşkuya ortak olan herkese, tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. İzmir'in ışığı, Cumhuriyet'in umudu ve atamızın emanet ettiği değerler hep yolumuzu aydınlatsın. Mutlu günler Türkiye, hoşça kalın.

0: Kitaptan Haberler. Mobilya yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflydan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflykart sahibi olan yeni müşterilerimizin

0: ve Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Türkiye, best modellerini arıyor.
5: Uzun boy, şart değil. Kilonuz, hiç önemli değil. Yaşınız, bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta.
10: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
11: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.
12: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi. Tatil budur hissi.
13: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
14: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır.
15: Kazancım net, sigortam net.
16: Her güzele bir Mendus.
17: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
18: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
19: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sezonu bugün açıyor. Geçen sezon çeyrek finalin kapısından dönen sarı kırmızılılar ilk haftada Sporting deplasmanına çıkacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Beşiktaş'ta derbide sakatlanan Rıdvan Yılmaz'ın tedavi süreci belli oldu. 25 yaşındaki sol bekin bir haftada takıma dönmesi hedefleniyor. Beşiktaş yönetimi olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Siyah beyazlılar 4 Ekim'de sandığa gidecek. Milli futbolcu Arda Güler bir kez daha gururlandırdı. Genç Yıldız 2025-2026 sezonunda sergilediği performansıyla Şampiyonlar Ligi sezonun çıkış yapan futbolcusu ödülünü aldı. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artıyor. Akdeniz bölgesinde düşük nem ve 40 dereceyi bulan sıcaklıklar nedeniyle orman yangını riski devam ediyor. Ormanlık alanlara sigara izmariti atılmaması ve etraftaki cam parçalarının temizlenmesine önem gösterilmeli. Marmara'da Poyraz, Ege'de Karayel etkili, akşamlar artık daha serin, tedbirli olunmalı. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

0: serinim.
1: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
3: Bir araba dolu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.
4: Borusan Next.
5: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
9: Her güzele bir Mendus.
10: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
11: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
12: Kazancım net, Sigortam.net.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anı.

0: Reklam. Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı

0: 350 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Deki yangına müdahale sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını da devam ediyor. Alevlerin yaklaştığı İmamoğlu ve Aladağ ilçelerinde bazı mahalleler tahliye edildi. Mersin Bozyazı'daki yangının da enerjisi düşürüldü. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü araştırılıyor. Kozinoğlu'nun mezarı açılacak. İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri sebebiyle İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da aralarında olduğu 12 ülkeden İsrail'e yaptırım kararı geldi. Dünyanın önde gelen çevrim içi film ve televizyon veri tabanı olan IMDb'de İsrail adını Filistin toprakları veya işgal altındaki Filistin toprakları olarak güncelledi. İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi vardı. 4 tur süren oylamanın ardından seçimin kazananı Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin oldu. Belediye yönetimi CHP'den AK Parti'ye geçti. İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yargılandığı davada iddianame hazırlandı. Soyer için 6 yıla kadar hapis isteniyor. Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar çıktı. 17 yaşında bıçaklanarak öldürülen Atlas'ın katiline toplam 18 yıl 10 ay ceza verildi. Sanık ortalama 12 yıl sonra tahliye olacak. Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan 61 yaşındaki Ali Haydar Kurum hakkında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı, gözaltına alındı. Adalet Bakanı Gürlek, duruma ilişkin sosyal medya, hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir açıklaması yaptı. Koruma altındaki Tunceli Dağ sarımsağından 20 kilo toplayan 3 kişi yakalandı. Şüphelilere 2 milyon lira para cezası kesildi.
1: Kral Pop Haber.

0: haberlerini sunar.
1: Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon dün gece başladı. Açılış gününde Real Madrid Inter'i 2-1 yendi. Arda Güler cezası nedeniyle oynayamadığı maç öncesinde geçen sezon kazandığı çıkış yapan genç oyuncu ödülünü Real Madrid efsanesi Luis Figo'dan aldı. Devler Ligi'nde ilk hafta bugün ve yarın oynanacak maçların ardından sona erecek. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sezonu bugün açıyor. Sarı Kırmızılılar ilk maçında Sporting deplasmanına çıkacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen Fenerbahçe ise ilk maçına yarın çıkıyor. Sarı Lacivertliler Roma karşılaşması öncesinde son çalışmasını bugün yapacak. Yarın saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi İspanyol Gil Manzano yönetecek.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rozuçuklu. Umarım iyisinizdir. Bu aralar unutkan olduğunuzu düşünüyor musunuz? Ben unutkanlık konusunda geçtiğimiz günlerde biraz söyleniyordum. Dostum şöyle bir yorumda bulundu. Sana bir rakam söyleyeceğim dedi. Aklında tutabiliyor musun? Bak bakalım. Ve bir rakam söyledi. Uzun bir rakam. Dinliyorum. Hemen ardından söyledim rakamları. Aradan 5 dakika geçti. Unuttum haliyle. Bak demiştim ben sana gördüm unuttum diye. Fakat rakamları söylemeden önce bir hikaye anlattı. Hikayeyi hatırlıyor musun diye sordu. Hikayeyi gayet hatırlıyorum. Dedi ki işte konu bu. Bir rakam söylesem rakamları hatırlayamazsın ama hikayeyi hatırlarsın. Neden peki? Bilmiyorum dedim niye? Çünkü hikayede insan var, olay var, entrika var, kriz var, sırada ne var merakı var değil mi? Bilgi bir yere bağlanıyor bir şekilde. Fakat söz konusu rakamlar olduğunda ya da bir telefon numarası olduğunda akılda tutmak eskisinden daha zor sanki. Acaba onları da hikayeleştirip de mi aklımızda tutsak? Bu işe yarayan bir yöntemdir.

0: Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
5: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
6: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
4: Nasıl?
7: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Expertise.
10: Citroen sahip

sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Hepsi burada. Premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

Bu aralar geziyorum, güzel de gezdiğimi söyleyebilirim. Bir yere gidiyoruz, çok daha sempatik. Başka bir yere gidiyoruz, soğuk ve kasvetli geliyor. Tabii kafa yoruyorum ben de işim gereği bu tarz şeyleri. Neden böyle hissettiriyor diye kendimi sorguluyorum bazen. Keskin köşeler, işte dümdüz çizgiler, cetvelle kavga etmiş gibi adeta. Başka bir yerde kemerler, yuvarlak masalar, kıvrımlı koltuklar çok daha rahat hissettiriyor. Öyle denir ya, beynimiz kıvrımlı mimarileri, kıvrımlı köşeleri daha güzel bulur diye. Ya elbette tabii tek başına yuvarlak masanın olduğu bir restorana gittiğimizde ya da bir mekana girdiğimizde hayatımız değişmiyor ama yaşadığımız yerlerin ruh halimize katkıda bulunduğunu biliyoruz. Eğer siz de evinizde küçük değişiklikler yapmak istiyorsanız, evinizdeki köşeleri bir gözden geçirseniz iyi edersiniz. O köşeleri belki biraz törpülemek gerekebilir. İşte o zaman belki hayatın içindeki köşelerden de kurtulursunuz. Keskin uçlu düşüncelerden, köşeli düşüncelerden.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Reklam. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
1: Reklam.

Aramızda para harcamayı sevenler var mı? Değil mi? Para olsun yeter ki olduktan sonra kim sevmez ki para harcamayı, herkes sever. Ama parayı neden ve niçin harcadığımız da önemli. Mesela başkaları için para harcıyorsanız bunun çok daha iyi hissettirdiğine dair bazı görüşler var. Katılır mısınız? İnsan başkası için para harcadığında günün devamında daha iyi hissediyor denilmiş. Özellikle kime nasıl fayda sağladığımızla alakalı bu bana kalırsa. Duygularımızı güçlendiriyor. Özellikle de o kişiyle kurduğumuz bağ güçleniyor. Yani bu çoğu zaman büyük hediyelerden bahsetmiyorum. Birine bir kahve ısmarlamak, sevdiğiniz birine, arkadaşınıza belki bir çay ısmarlamak, ona küçük bir şey götürmek. İşte bu durumda para sadece harcanmıyor, sadece bir şey satın almıyor. Bazen iki insan arasındaki aklımdasın köprüsünü kuruyor. Tabii bir de günün sonunda tatlı bir tebessüm bırakıyor. Ne oldu böyle?

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellik gel dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
2: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart

0: Kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

Umuyorum güzel geçiyordur gün sizler için. Soruyorum çoğu zaman dinleyicilerime nasılsınız diye. Aslında cevap otomatik değil mi? Gün içerisinde nasılsın diye sorduklarında bile iyiyim, sen nasılsın diyoruz. Ve iki insan da pek iyi olmadığı halde görüşme başarıyla tamamlanıyor çoğu zaman. Çünkü daha derin sorular sormak sanki konuşmayı garipleştirecekmiş gibi düşünüyoruz. Yani nasılsın denildiğinde düşünsenize. Yani aslında çok iyi değilim, sebebi de bu diye cümleye devam etmeyiz genellikle. Ama sevdiklerimize sormak lazım. Bu aralar seni en çok ne yoruyor? Son günlerde neye sevindin mesela? İlla ki olumsuz şeyler mi soracağız canım? Arada güzel şeyler de soralım. Bazen sohbeti değiştiren şeyler o büyük itiraflar olabiliyor. Ya da iyiyim cevabının arkasında, peki sonra diye sorduğumuzda gelen yanıt.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artıyor. Akdeniz bölgesinde düşük nem ve 40 dereceyi bulan sıcaklıklar nedeniyle orman yangını riski devam ediyor. Ormanlık alanlara sigara izmariti atılmaması ve etraftaki cam parçalarının temizlenmesine önem gösterilmeli.

0: Marmara'da Poyraz, Ege'de Karayel etkili, akşamlar artık daha serin, tedbirli olunmalı. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Merhaba, selamlar herkese. Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Gün yorucu mu sizler için? Nasıl geçiyor? Gün eğer yorucu devam ediyorsa muhtemelen bir gece önce bakmak lazım. Uyku tutmadı mı yoksa? Uyku saatinizde bir değişiklik mi var? Evet, uyku saatinin de ritmi var deniliyor. Hepimizin zaman zaman yaşadığı küçük bir saat karmaşası bu. Uyuma ve uyanma saatleri düzenli olduğunda sağlık sonuçları çok daha olumlu seyreder diye bir iddia var. İddianın ötesinde bazı görüşler var. Tek başına neden sonuç anlatamıyor ama bedenimizin ritmi sevdiğini biliyoruz. Bunu da hatırlatıyor bize. Sadece uyku değil ki, sürekliliği seviyoruz. Yani bir şeyin devamlı olması, sürdürülebilir olması. İşte uyku da bunlardan biri. Düzenli uyku denilen kavram bence her gece aynı dakikada uyumak değil. Ama en azından belirli bir düzen içinde olmak. Hayat gibi yani. Hayatın içinde de hep düzen aramıyor muyuz? Düzenimiz bozulduğunda bütün sistem çöküyor.

0: Hayattan haberler. Mobilya yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Şoperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Şoperfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
3: Sen neymişsin Şoperfly?
4: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
8: Her güzele bir Mendus.
9: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
10: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
11: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve...

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

şu an can sıkıntısından sosyal medyada gezinenler varsa belki karşınıza bir eskiden sevdiğiniz dizi çıktı, dizinin bir bölümü çıktı, küçük bir kesitti ve onu izlemeye başladınız. Genelde komedi dizilerini veriyorlar bu şekilde replikler halinde. Sosyal medyada viral oluyor. Yıllar sonra görünce tekrar izliyoruz. Niye peki? Onlarca dizi var. Gidip yıllar önce bitirdiğimiz dizinin ilk bölümünü yeniden izlediğimiz bile oluyor bazen, değil mi? Bir filmi kaç

kere izleyebilirsin ki üst üste 3, 4 belki daha fazla. Bunun sebebi tanıdık olması aslında. Tanıdık karakterler bizden yeni bir ilişki kurma çabası istemiyor malum. Sonunun nasıl biteceğini biliyoruz. Tanıdık duygular, tanıdık hikayeyi satın alıyoruz aslında. O yüzden tekrar tekrar izliyoruz. Şarkılar gibi bazı şarkılar vardır. Onları tekrar tekrar dinleriz. İşte bunun da nedeni aynı. Bazen tanıdık duygulara dönmek istiyoruz. Güvenli liman

Zaman zaman unutkanlıkla alakalı dinleyicilerime bazı hatırlatmalarda bulunuyorum. İşte bunu gerçekten unutkan mıyız yoksa yaşadığımız çağın getirisi mi, yaşam tarzlarımızdan mı kaynaklı, dijitalleşmenin etkisi mi, bunları tartışıyoruz. Şimdi yine bu konuyla ilgili paylaşmak istediğim bir şey var. Yakın zamanda belki yaşamışsınızdır. Biri adını söylüyor, yeni biriyle tanışmışsınız. Memnun oldum diyorsunuz, 5 saniye sonra isim yok, unutmuşsunuz. Yüz karşında duruyor, isim nerede? Başka şehirde. Hafıza araştırmalarında kelimeleri yalnızca içinden okuyanlarla yüksek sesle söyleyenler arasında bir karşılaştırma yapılmış. Eğer biri size ismini söylediyse, ismini yüksek sesle tekrar ederseniz, yani seslendirirseniz, kelimelerin daha iyi hatırlandığına dair bir görüş var. Yani o ismi unutmayacağınıza dair bir ifade kullanılıyor. Hatta bunun da bir adı var, üretim etkisi. Dolayısıyla yeni tanıştığınız kişinin adını konuşma içinde birkaç kez kullanırsanız muhtemelen unutmayacaksınız onu. Eğer isim hatırlama konusunda sıkıntınız varsa, bana kalırsa deneyin bu yöntemi.

0: Senin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

0: iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
10: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

Bizleri takip eden dinleyicilerimize soralım. Aramızda belki iyi sırdaşlar vardır. Var mı? İyi sır tutar mısınız? Sır dediğin şey saklanmalı değil mi? Peki saklayabiliyor musunuz? Bazıları da söylediğin anda sırrı herkese reklamını yapar. Aslında bunun da bir nedeni var biliyor musunuz? O sırrın üzerinde bırakmış olduğu baskıdan kurtulma çabası. Çünkü sırlar genellikle ağır gelir ve herkes o sırrı tutamaz. O yüzden herkese her şey anlatılmaz denir ya, güven zaman, doğru insan önemli. Bu sır konusu enteresan, insanları yoran şeyler nedir diye araştırıldığında bir sırrı gizlemek zorunda kaldıkları konuşmalar mı yoksa o sırrın zihnindeki tekrar eden döngüsü mü diye bakılıyor. Meğerse zaten sıkıntı buymuş, birine sırrımızı anlattığımızda sırrı zihninde döndürmesi ve tekrar tekrar o konuya gitmesi yük oluşturuyor denilmiş. Demek ki sırrını anlattığın anda reklam yapanlar bu yükle yaşamayı tercih etmeyenlerdir. Bu da bir farkındalık olsun işte. Güzel bir gün diliyorum hepinize. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleyin yeniden görüşmek dileğiyle.

Ligi'ndeki ilk maçında Sporting deplasmanına çıkacak, mücadele saat 22'de başlayacak. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen Fenerbahçe ise ilk maçına yarın çıkıyor. Sarı lacivertliler Roma karşılaşması öncesindeki son çalışmasını bugün yapacak. Yarın saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi İspanya'dan Gil Manzano yönetecek. Beşiktaşlı Dusan Vlahovic Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Fenerbahçe derbisinde Şikrin Yara yaptığı el hareketi nedeniyle sevk edilen Sırp Yıldız 2 ila 5 maç ceza

0: Tarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu

0: Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.

TRT. Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: dünyası, güzellikler dünyası.
1: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
0: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Pop Haber. İyi günler, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 9 Eylül Çarşamba, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Türkiye'nin iki ilinde alevlerle mücadele var. Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangında dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti. Adana'nın Kozan ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü araştırılıyor. Kozinoğlu'nun mezarının önümüzdeki günlerde açılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı, milli mücadelemizi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum dedi. Cumhuriyet Halk Partisi 103. yaşını kutluyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet sabah saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Akşam saatlerinde düzenlenecek resepsiyona Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılmayacağı bildirildi. Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar açıklandı. 17 yaşında bıçaklanarak öldürülen Atlas'ın katiline toplam 18 yıl 10 ay ceza verildi. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde dün yanan evlerinde cansız bedenleri bulunan çiftin otopsilerinde vücutlarında kurşun izleri ortaya çıktı. Evdeki bazı ziynet

eşyaları ve altınların da kayıp olduğu belirlendi. Washington ve Moskova arasındaki diplomasi trafiğinin ardından Kremlin'den Ukrayna müzakerelerine dönüş sinyali var. Kremlin sözcüsü Peskov, Amerikan Başkanı Trump ve Rusya lideri Putin arasındaki telefon görüşmesi

0: sunar.
1: Sıcaklık artıyor. Akdeniz bölgesinde düşük nem ve 40 dereceyi bulan sıcaklıklar nedeniyle orman yangını riski devam ediyor. Ormanlık alanlara sigara izmariti atılmaması ve etraftaki cam parçalarının temizlenmesine önem gösterilmeli. Marmara'da Poyraz, Ege'de Karayel etkili, akşamlar artık daha serin, tedbirli olunmalı. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Pop, pop, kral pop.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

benden. 9 Eylül Çarşamba hafta ortasındayız ve saat 16 itibariyle yeni saat açılışıyla Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da hafta içi her gün olduğu gibi Demir Ali Çelik ben önümüzdeki 2 saatinizde eşlik edeceğim. Ve bu 2 saatlik süreç içinde de dinlemeyi en sevdiğiniz şarkılar paylaşılmaya devam edecek tüm hızıyla. Bazıları dinlendirecek, bazıları keyifli, eğlenceli ve temposu yüksek olanlar olacak ama ara ara da çok özlediğimiz şarkıları paylaşıyor olacağız. Gündemde konu başlıklarımızla birlikte. Yine açılış ritüelimiz öncelikle trafikteki dinleyicilerimize, yoğun trafikle mücadele eden dinleyicilerimize iyi yolculuklar ve herkese iyi çalışmalar. Harika bir çarşamba günü öğleden sonrası olsun hepimiz için. Şimdi Pop'un Kralı'nda Blok 3 ile Sebebi Yar, Kral Pop Radyo Top 20 listesinin zirvesindeki şarkıyla devam edeceğiz. Hemen hatırlatayım, tüm listelerimize de kralmüzik.com.tr'den detaylarıyla ulaşabilirsiniz.

0: Reklam.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın huzurlarımız, Garanti BBVA Chopin Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı

0: Tayfa seni bekliyor. Burası
1: alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
3: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
4: Mondium'a bak. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
8: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Bugün 9 Eylül. Canımız İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü. Bugün sabah saatlerinde başladı 104. yıl zafer yürüyüşü 09'da. Gün içerisinde anma programları var, bayrak töreni gerçekleşti. Kutlama töreni yapıldı öğlen öncesinde ve ileriki dakikalarda Cumhuriyet Meydanı'nda atlı süvari birliklerinin yürüyüşü gerçekleşecek. Solo Türk gösterisi saat 18-18.40 civarında Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşecek. 20.15'te de Fener Alayı var. İzmir'in kurtuluşunun 104. yılı kutlamaları dolu dizgin devam ediyor. Bir kez daha biz de kutlayalım İzmir'imizin kurtuluş gününü. Yılın 252. günü şarkıları Sefo, Demet Akalın, Yerinde Durla devam ediyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi uyum haftası başladı bu hafta. 7-11 Eylül tarihleri arasında birinci sınıf öğrencilerimiz okula uyum haftası kapsamında başlamış durumdalar. 14 Eylül pazartesi günü ise okullarda birinci dönem başlayacak. Yani yeni haftayla birlikte hafta sonu öncesi özellikle büyük şehirlerimizde alınacak ve alınan önlemlerle ilgili detayları paylaşacağız. Trafiğin rahat seyretmesi açısından özellikle geçtiğimiz günlerde duyurulan pazartesi günü toplu ulaşımın ücretsiz olacağı yönündeki haberler başta olmak üzere bir derleme yapacağız. Ayrıca

ikinci dönem başladığı an itibariyle yani 14 Eylül pazartesi günü başlayacak. 22 Ocak'ta birinci dönem tamamlanmış olacak. Bu yılın ara tatili ise 16 Kasım ile 20 Kasım arasında gerçekleşiyor olacak. 2026-2027 eğitim öğretim takvimimizde öğrencilerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyoruz. Öğretmenlerimize de sevgilerimizi, minnetimizi gönderiyoruz bir kez daha. Kral Pop Radyo'da şimdi Sibel Can ve APO ile Kıyamam Zamanı.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf-

0: Burası
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
4: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
1: Umran Oto Ekspertiz. Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Televizyon dizilerinde yeni sezonlar, yeni dizilerin yayınlanma tarihleri bu hafta. Geçtiğimiz hafta başlayanlar vardı. Bu hafta ve önümüzdeki hafta izleyiciyle buluşacaklar var. Hepsinin yolu açık olsun diyelim. İlgimizi çekecek dizileri yakından takip edeceğiz. Sonbahar ve kış sezonu ve ilkbahar sezonu boyunca. Ayrıca sinema salonlarında bu hafta en çok hangi filmleri izledik? Birazdan haftanın derlemesini paylaşacağım ama şimdi Poise'yi daha fazla bekletmeyeyim ve Uyuyamadın Dimi ile Kral Pop Radyo'da en iyilere devam edelim.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artıyor. Akdeniz bölgesinde düşük nem ve 40 dereceyi bulan sıcaklıklar nedeniyle orman yangını riski devam ediyor. Ormanlık alanlara sigara izmariti atılmaması ve etraftaki cam parçalarının temizlenmesine önem gösterilmeli. Marmara'da Poyraz, Ege'de Karayel etkili, akşamlar artık daha serin, tedbirli olunmalı. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıza.

Dijital bir müzik platformunun bu yaz en çok dinlenen şarkılar verisi. İlk 10'da zirvede Ajda Pekkan Manifest Hileli var. 2'de Sebebi Yar'la Blok 3, 3'te Toz Pembe'yle Manifest, 4'te Kayıp Kalp'le Blok 3, 5'te Çok Güzel Gülüyorsun'la Blok 3 ve Poise, 6'da Daha İyi'yle Manifest, 7'de Ara Beni'yle Hadise, 8'de Kırgınım'la Blok 3, 9'da Yangın Yeri'yle Elif Buse Doğan ve 10'da Eller Üzer'le Serkan Nişancı. Bu yazın en ilgi gören 10 şarkısını derleyip paylaştı. Aktarmak istedik. Blok 3'ün Kayıp Persona albümünün bu yıl üzerindeki etkisini de bu tablo göstermiş oldu bir kez daha. Tabii Kral Pop Radyo'da 2026 derlemesi 2026'nın son saatlerinde paylaşılacak. Henüz daha erken. Şimdi biz Nefes Sana Düşüyorum'la devam edelim.

0: sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.

30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL

0: çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: 7-14 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S10 FE 8'e 128 GB 10.9 inç Android tablet gümüş 17.999 liraya vatanda. Üstelik öğrencilere özel 1000 lira indirim. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.

0: aksamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Türkiye BES modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil, kilonuz hiç önemli değil, yaşınız bize ne canım, siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından

Ve Şampiyonlar Ligi mücadeleleri başladı. İlk karşılaşmalar oynandı. Bu akşam da temsilcimiz Galatasaray'ın Sporting Lisbon'la mücadelesi var. Akşam saat 22'de oynanacak karşılaşma. Umarız güzel bir galibiyetle mücadelelere başlıyor olacağız. Yarın akşam 19.45'te de UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe Roma ile mücadele edecek. Her iki takımımıza da, Galatasaray'a da Fenerbahçe'mize de başarılar. Kalplerimiz onlarla. Şampiyonlar Ligi'nde yolunuz açık olsun. Şimdi Çağla ve Doğu Sivek'le Seni Düşündüm Zamanı.

Hafta sonu öncesi Cuma günü yeni 7 film vizyonda izleyiciyle buluştu. Tabii önceki haftalardan vizyonda devam eden çok önemli yapımlar ve bu yapımlara gösterilen ilgiler. Hafta sonu ülkemizde en çok izlenen film 6 haftadır vizyonda yer alan Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün. 2026'nın rekorlara doymayan filmi oldu diyebiliriz. The Odyssey filmi 8. haftasında en çok izlenen filmlerde ikinciliğini korumaya devam ediyor. Fall 2 Ölümcül Tırmanış 3. sırada, ilk haftasında 3. sırada yer aldı. Ruhlar Bölgesi Aramızdalar yapımı da 3. haftasında en çok izlenen filmlerde 4. sırada. 5. sırada 2002 yılında yayınlanan Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi yeniden bazı salonlarda izleyiciyle buluştu ve epey ilgi gördü açıkçası. Özlediğimiz ve bir nevi nostalji yaşadığımız Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi de en çok izlenenlerde ülkemizde 5. sırada yer alıyor. Bu hafta sinema düşünenler için, sinema severler için hafta sonu ilk 5'e göz atmış olduk. Derya Uluğ, Şımarık, Kral Pop Radyo'da.

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Çocuklar okula dönüyor. Aksiyon.

0: Cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses ve iyi yaşa. Akses 25 yaşında.
1: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
2: Mondium'a bak. 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
3: 10 yılı aşkın sürede Prime Computes Auto Expertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
5: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
7: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
1: Kahve makinesi deyince vatan.

0: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Türkiye'de her 2 dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: Sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
2: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
3: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Bugün 9 Eylül, İzmir'imizin kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlama programı tüm hızıyla devam ediyor. Öğleden sonra yoğunlaşan etkinlikler vardı ve birazdan özellikle Gündoğdu Meydanı'nda Solo Türk gösterisi gerçekleşecek. Hemen ardında Fener Alayı Konak Pier'den başlayacak. Cumhuriyet Meydanı ve Gündoğdu Meydanı'nda devam ediyor olacak. Ayrıca etkinlikler, konserler de akşama renk katacaklar. İzmir'imizin kurtuluş günü kutlu olsun. Bugünkü yayınımızı tamamladık. Demir Ali Çelik ben. Yarın saat 16'da Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da görüşmek üzere. Bay J birazdan burada olacak. Hoşça kalın.

0: spor haberlerini sunar.
1: Sezonu dün açan Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimiz de bugün ve yarın sahada olacak. Galatasaray ilk maçında bu akşam Sporting deplasmanına çıkacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen Fenerbahçe ise yarın ilk maçında saat 19.45'te Roma'yı ağırlayacak. Beşiktaşlı Vlahovic Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Fenerbahçe derbisinde Skriniar'a yaptığı el hareketi nedeniyle sevk edilen Sırp Yıldız 2 ila 5 maç ceza alabilir. Öte yandan Beşiktaş yönetimi 4 Ekim'de olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı. Amerika Açık'ta son şampiyon Carlos Alcaraz'ın macerası çeyrek finalde sona erdi. Ev sahibi ülkeden Ben Shelton'a 3-2 kaybeden İspanyol tenisçi turnuvaya veda etti.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Pop, pop,
2: yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Sıcaklık artıyor. Akdeniz bölgesinde düşük nem ve 40 dereceyi bulan sıcaklıklar nedeniyle orman yangını riski devam ediyor. Ormanlık alanlara sigara izmariti atılmaması ve etraftaki cam parçalarının temizlenmesine önem gösterilmeli. Marmara'da Poyraz, Ege'de Karayel etkili, akşamlar artık daha serin, tedbirli olunmalı. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop,
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS sizin için seçti.

Radyo'da bu ülkenin başına gelmiş en iyi şeylerden birini dinliyorsunuz. Bay J yayında. Evet. Ya peki tamam. Abarttığımı düşünüyor olabilirsiniz ama devamı olmayan şeyler kıymetli bence. Ben ölünce başka Bay J yok. Karasal yayıncılık yerini dijitale bırakınca belki yokum artık. Belki yapay zeka işimi elimden alacak. Gerçi belki diğer meslekleri alır da biraz kendine saygısı varsa gidip de radyo sunucusu olacak hali yok. O kadar da düşmedi yapay zeka bence. Yemek tarifleri de bazen patlıyor yapay zeka. Geçen gün irmik muhallebisi tarifi istedim. İşim bittiğinde elimde iki parça gaz beton vardı. Afetlere dayanıklı, esnek ancak asla imha edilemez iki tablet gibi düşünün, böyle beyaz. Karım da beni çekti. Insta'da story olarak paylaştı. Gelen mesajları görmenize. Abi onu her şeye rendeleyebilirsin. Avokado hesabı. Takoz yap. Tarçın yerine boya inceltici dök üstüne falan diye. Ya yapay zeka da gidip veri tabanından bir yerden alıyor tarifi. Kendi yeni tarif falan yazmıyor ki. Daha mükemmelleşmesine çok var. Zaten yazıyor da altında, biliyorsunuz sürekli dikkat. Yapay zeka bazen hata yapabilir. İyi de ne zaman hata yaptığını nasıl bileceğim? Mesela geçen gün check-up sonuçlarımı paylaştım. Yorumla diye. Çok iyisin dedi. Hata yaptıysa diye gidecek miyim öbür tarafa yayında? Kanka diyorum, çinko. Çinko 150 çıktı, zararı var mı? Oldukça yüksek bir değer, Bay J dedi. Ama bakır da kullanırsan, çinkonun baskıladığı bakırı yerine koyarsan sorun olmaz. Ya güzelim benim, çinko insan sağlığı ve endüstri için hayati önem taşıyan bir kimyasal element, eser mineral. Şimdi belli ki benimki endüstriyel seviyede. Beni bir paslanmaz elektrik direğine çevirmeye çalışmıyoruz, insanım ben. Kendisi teneke ya, sanıyor herkes lay lay lon makine yağı içip partiliyor. Yani insan olduğumuza dair hiçbir ön kabulü yok. Mış gibi yapıyor. Geçen gün bir teori okudum. 2035 yılı gibi Amerika'da obezite bitecekmiş. Nedenini biliyor musun? Çünkü yemek bulmak çok zorlaşacakmış. Buna karşı nasıl bir hazırlık yapmamı bekliyorsunuz? Yani yeşil mercimek mi ekelim? Buğday öğütmeyi filan. İmkansız yani, her şey gümüş tepside verildi bize arkadaşlar. Katkılı, pestisitli falan önemli değil. Kusura bakmayın ama ben bugün kendi danamı kesmektense içinde biraz hormon ve antibiyotik olan herhangi bir antrikotu yemeyi tercih ederim. Siz de kabul edersiniz. Hadi kestim. Hadi kestim hayvanı. Devam, neresi neresi onu bile bilmiyorum. Yani büyük ihtimalle zaten ahıra bir el bombası atıp gelişi güzel pişiririm. Ne bulursam pişiririm. Kasaplar grev yapsa ya bir ay filan. Komşuma bağırıyorum. Halil abi, mundar ettin hayvanı. Boynunu keseceksin, sırtına bıçak atma. Ya Halil abi ya, ne yapıyorsun? Bak direkt hanım, görüyor musun? Direkt bonfileye ulaşmaya çalışıyor. Deli mi ne? Anlayacağınız. Birbirimize ihtiyacımız var. Var var. İnsanlık olarak birbirimize, kasaplara, çiftçilere, aşçılara. Hatta gerektiğinde Halil abiye bile. İhtiyacımız var. Buna da ihtiyacımız var. Bu programa, Bay J'nin Show, şimdi Kral Pop Radyo'da. Ayrılmayın.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
2: bak. 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: Bauplast, hayat. İyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
6: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau. Cam Balkonun adı, soyadı. Her güzele.
7: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
10: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
12: 4-13 Eylül tarihleri arasında...

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında. Hey.

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

Anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Radyo'da halktan gelmiş, halkın arasında halktan bir milyoner dinliyorsunuz. Yo vallahi alın teri değil Miras. Halk, hala halkım yani. Ya yok para mara yok ama haysiyet var, onur var. Dimdik ayaktayım. Devrilene kadar da işimin başındayım. Ve üzerinizden müthiş bir yük almaya çalışıyorum Bay J olarak. Bütün gün doğru dürüst işlerde çalıştığınız için veya ne bileyim mühendislik falan okuyorsunuz üniversitede. Ben sizin yerinize çok gereksiz şeyleri düşünüp analiz ediyorum. Bugün mesela ping pong düşündüm. Bence uzak doğu sporu dedim kendi kendime. Yani ching chang chong, ping pong. Anlatabiliyor muyum? Bu böyle bir mantık. Ama bu tabii benim çarpık muhakeme yeteneğimle varılmış bir sonuç olduğu için sağlamasını yaptım. Ve gerçekten de uzak doğuyla uzaktan yakından alakası yokmuş. 1880'lerde Victoria dönemi İngiltere'si. O kadar bir alakası yok ki. Halkın üst sınıfının akşam yemeklerinden sonra eğlence için keşfettiği bir şeymiş. Diğer yanda günümüze geldiğimizde üst sınıfla hiçbir alakası kalmamış olup geçen hafta kankam Çakal Memo ile maç etmişliğimiz durumu var. Ping pong, cheng chong oynadık. Ama daha da önemlisi, ya bile sizden ne haber? Ha, pırıl pırıl delirdi mi Bay J'niz? Ha, tertemiz kafayı mı yedi? Ha? Ya da benim artık çevremi mi değiştirmem gerekiyor belki? Ya bu kadar manyakla her bir araya geldiğimizde psikiyatri kongresi gibi geçiyor biliyor musun? Gerçekten. Kongrelerde biz sohbetlerimizi mercek altına alabilirler. Ama tabii bizim kongrenin bir farkı var. Orada en azından ilaçla tedavi var. Bizde sadece kral pop ve benim çarpık muhakemelerim var. Geçen yine bu muhakeme yeteneğim zirvede. Durakta bekliyorum. Dedim ki kendi kendime, insanoğlu neden delirir? Çok düşünmekten mi yoksa düşünmeye değer hiçbir şey bulamamaktan mı? Etrafıma baktım. Herkes elinde telefon. Sanki ülkenin, dünyanın kaderini o an ekrandan kurtaracaklar. Alakası yok. Adamın biri Rus manken stalkluyor. Bir kadın un helvası tarifi izliyor. Dünyaya bakan yok. Hayır, bu kadar bükük boyunlarla yaşayıp dünyanın çivisi çıkmış diyemezsin. Ne biliyorsun ki? Bakmıyor. En son ne zaman etrafına baktın kanka? Bir adam gördüm, gözleri yuvalarından fırlamış. Ekrana bakıyor. Kendi kendine küfrediyor. Dedim herhalde borsa çöktü. Gitti paralar, coinler. Yavaşça yaklaştım. Neye bakıyor? TikTok'ta dans eden yapay zeka kedi videosu. Entelektüel seviye. Pırıl pırıl delirme eşiği. Victoria dönemi İngiltere'sindeki asilzadeler akşam yemeğinden sonra ping pong oynarken birbirine azizim my lord. Bu akşam backhand vuruşunuz pek bir zarifti. Adeta kraliçenin taç giyme törenindeki gibi bir atmosfer yaşattınız bana minnettarım. Biz Çakal Memo ile maç yaparken birbirimize oğlum masaya üfleme top falso alıyor ayı mısın ya diye bağırıyordu. Kültürel erozyon dediğin şey tam olarak bu. 1880'den 2026'ya. Suç bizde mi değil. Hayat bizi bu noktaya getirdi. Zorlaştıkça zorlaştı. Evet. Geçen bir makale okudum. Diyor ki haftada en az 2 gün hiçbir şey düşünmeden durun. Şimdi mühendislik okuyan dinleyicilerim bilir. Bir sistemi çalıştırmak için enerji gerekir. Ben sıfır enerjiyle, tamamen o delirme enerjisiyle bu stüdyoyu ayakta tutuyorum ya. 2 gün hiçbir şey düşünmeden duramam. Hepimiz aynı gemideyiz. Millet, hepimiz aynı gemideyiz. Bu program sırasında geminin kaptanı maalesef Bay J. Evet. Dümende Çakal Memo var. Haritayı ters tutuyor. Ve hala üflüyor. Topa üflüyor. Hadi kafayı biraz rahatlatalım. Trafikteyseniz yan araçtaki adam size dik dik bakıyorsa ona bakıp yavaşça gülümseyin. Eğer yanınızdaki sürücü hanımefendi ise daha da fazla gülümseyin. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyor. Hadi bakalım analiz nöronlarını biraz olsun uyuşturma ruhumuzu ritme teslim etme zamanı burası Kral

Kusura bakmayın, bugün ilk günüm. Burada böyle bir şey duyma ihtimaliniz yok. Çünkü Kral Pop Radyo'da Bay J yayında. Yani duysanız şöyle bir şey olur. Kusura bakmayın. Ben de böyle biriyim. 35 yıldır yayındayım. Bana güvenebilirsiniz. Ama olayım bu. Yani ben benim. Kusura bakmayın ama... Yani bir Grand Ice Latte alabilir miyim? Ama sütü tam yağlı değil, laktozsuz olsun. Mümkünse köpüğü az. Espresso 2 shot, bir tanesi ristretto, biri normal olsun. Buz az, kahve sıcaklığı oda sıcaklığına yakın olsun. Vanilya şurubu 1 pompa, karameli yarım pompa. Üstüne çok az tarçın ama tarçın dibe çökmeyecek şekilde. Bir de süt köpüğünün üzerine çok az kakao serpin ama kakao kahvenin tadını bastıracak kadar çok olmasın. Bardağın yarısını buzla doldurmayın. Buzları büyük olanlardan kullanın. Pipet de mümkünse kağıt olmasın çünkü kahveyi bitirmeden eriyor. Bir de kahve çok kahve gibi olmasın diye sipariş verdiğim zaman... O gün işe yeni başladığı için bir yerine iki vanilya pompa eden. O güzeller güzeli kızın günümü mahvetmesine izin veremem, anlayış da göstermem. Kusura bakmayın. Bana ne kızım senin evveliyatından? Eğitim verdikleri gün sevgilinle mi yazışıyordun? Ne oldu? Kesin ayrılmışsınız. Onda da ilk günündür, batırıp sıvamışsındır. Böyle şeyler yapıyorum. Sonra durup kendime bakıyorum. Ya ben neden her şeye bu kadar öfkeli, her şeye bu kadar tepkiliyim diyorum. Gerçekten niye umursuyorum ki? Alt üstü bir fincan kahve ya. Kız gitmiş iki yerine üç pompa bir şey sıkmış mesela. Dünyanın en büyük trajedisi buymuş gibi davranım. Sanırsın kız kahveme siyanür damlattı. Hayır, bizim jenerasyonun trajedisi bu, gerçek dertlerimiz olmaması. Bak, eskiden insanlar, dertlerinizi küçümsemiyorum yanlış anlamayın ama eskiden insanlar veba salgınıyla, kıtlıkla, dünya savaşlarıyla uğraşırdı. Biz... Akılsız robot süpürgeyle ve mesela mücadele ediyorum. Bak, geçen akşam koltuktayım. Elimde kumanda, hayatın anlamını sorguluyorum. Karşımda da benden daha yüksek maaşlıymış gibi takılan yuvarlak plastik bir parça var. Parasını ben ödedim. Ben... Şimdi evi süpürecek ya, gitmiş yemek masasının bacağına takılmış. Dönüyor, vuruyor. Geri çıkıyor, tekrar aynı bacağa vuruyor. Geri dönüyor. Oğlum 25 bin lira verdim o masaya. Manyak. Alt üstü sandalyenin etrafından da olacak, dolaşacaksın. Akıllılık nerede bu akıllı süpürge? İçindeki yapay zeka haritası topu topu iki odalı evi algılayamıyor ya. En son karşısına geçip sağ kır oğlum, sağ köp. Bak, orada terlik var diye robota koçluk yapıyorum. İnanılmaz bir başarı ya. Primatlıktan, bak primatlıktan buralara kadar geldik. Şimdi 2026 yılında tamamen tembelliğimizden icat ettiğimiz plastik tekerleğe evde yön duygusu bulamıyor ortalığı diye kızıyoruz. Bir de telefona bildirim gönderiyor. Çok inanılmaz arsız. Evet. Cihaz sıkıştı. Lütfen yardım edin. Ya oğlum, para verdim sana ya. Yani mihmandarlığını mı yapacağım? Sıkıştıysan orada kal. O da artık senin yeni evin. Akılsız şebek, pis manyak. Delirtmeyin adamı, zaten meyilliyim. Kral Pop Radyo'da şimdi Bay J yayında. Ben sakinleşmeye çalışırken siz de az sonraki anonsuma enerji toplayın. Ayrılmayın, devam edeceğiz.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
2: seninle. Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar

0: renklerinle sarsın, hemen keşfet.
1: Zazazoo. 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
2: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
3: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
4: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Happy Jean.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba 2 al 1'i bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli fırsatı kaçırma. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
7: Getir, bir mutluluk getir.
8: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
12: İstersen Neon 1.
13: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
14: Serkan!
15: Efendim abi?
14: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
15: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
14: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
16: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
17: Empara.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Radyo severler hepiniz hoş geldiniz. Ben Bayce. Bir anda değişen, fenalık geçirten büyük şehir trafiklerinde sıkışıp kalanlara, özellikle de emniyet şeridinden gizlice kaçarsam kimse görmez diyen uyanıklara bir şey söylemek istiyorum. EDS gördü yalnız. Geçmiş olsun. İyi ödemeler. Son güncellemelere baktınız mı bilmiyorum. Emniyet şeridi ihlali cezası küçük boy bir otomobil parası. 2 dakika erken eve gideceğim diye. Hay, ekstra bir masrafa en çok ihtiyacımız olduğu bugünlerde. Gerçekten bir trafik cezası mı eksik? 2 dakika daha erken eve gideceğim diye. Gidemezsin yani. Flash patlıyor. Eve bir geliyorsun. Oğlanın üniversite taksini devlete bağışlamışsın. İsteyerek ve bilerek. Gidin cezayı yiyin, bana ne, ben mi ödüyorum? Yani bakın, ben şu an bu anonsu size nereden yapıyorum biliyor musunuz? İstanbul stüdyosunda değil. 6 yıldır Bodrum'da yaşıyorum. Evimin bir odasını kendime stüdyo yaptım. Burada klimanın karşısında altımda şortla oturuyorum. Başka da hiçbir şey yok. Ben neden mayo şort biliyor musunuz? Yayın bittikten sonra denize gireceğim. Vakit kaybetmek istemiyorum çünkü bu iş bittiğinde saat biraz geç. Pencereden dışarı bakıyorum, mandalina ağaçları. İnanır mısınız, oturduğum caddenin adı Mandalin Caddesi. Sakin bir gökyüzü var. Hava pırıl pırıl. Kulaklığı bir takıyorum. Trafik masasından anons geliyor. Köprü trafiği kilit. Yıllar önce mikrofonda size büyük şehre taşınmayın küçük dostlarım diyordum. O zamanlar yukarıda ağlayan küçük bir oğlum vardı. O bebek büyüdü. Üniversiteden mezun oldu. Hala o büyük şehirde hayatta kalmaya çalışıyor. Evdeki eski sevgilim şu an karım. O da yan odada. Yine kime bağırıyorsun orada diye bana bakıyor. Dönüp bakıyorum, modern dünyanın bize vaat ettiği o parlak hayatın bedeli sadece saçlarımızdaki beyazlar değilmiş millet. Hala bence büyük şehirde yaşamanın hiçbir albenisi yok. Büyük şehirden kaçtık. Şehirli elitlerin çılgınlıkları buraya kadar peşimizden gelmiş. Neymiş? Mağara adamı diyeti. Şimdi neymiş? İstediğin kadar et yiyorsun, mağara adamı gibi zayıf kalıyorsun. Oh, ne hala Muzaffer. Ya arkadaşım, mağara adamı o eti yiyebilmek için elinde mızrakla bizonun peşinden 8 hafta boyunca yalın ayak koşuyordu. Senin gibi ergonomik ofis koltuğunda oturup altındaki tekerlekli sandalyeyle masadan kahve makinesi giderken kalori yakamıyor durumu bile. Sen sadece personelden daha rahat bir koltuk isteyip akşama kadar bilgisayar başında oturuyorsun. Sonra da ben paleo besleniyorum. Ya sen en fazla paleozoik dönemden kalma bir tembelsin, o kadar. O kadar evrim geçirdik, ateşten yapay zeka çağına geldik. Sırf sen 2 kilo vereceksin diye çiğ et çiğneyen atalarımızın vizyonuna mı dönmeye çalışıyorsun? Yapamazsın. Suç sizde değil. Kilo almanın suçu her zaman bizde değil yani. Büyülüyorlar bizi, büyülüyorlar. Saate bak, büyülüyor. Sizi bu tüketime zorlayan fast food şeytanlarında bak, eskiden kafelerde 50 kuruş daha verirseniz büyük seçim yaparız. Şimdi 50 kuruş da ancak bardağın üstündeki logoya bir kez bakmana izin veriyorlar. Bu ayrı. Ama sistem aynı sistem. 150 lira daha verirseniz patatesinizi bir tarla, içeceğinizi bir nehir boyu yapalım. Ne dersin? Hayır demek imkansız. Avanta'ya hayır diyemiyoruz. O kadar büyük bir porsiyon getiriyorlar ki. Sipariş değil, hafriyat kamyonu döküyorsan. Gece kalp krizi geçirdiğinde o tıkanan damarlarını açmaya gelen ambulansın yakıt parasını da yine o patatesi büyütürken verdiğin farkla ödüyorsun zaten. Hayatta aklımızı yemekten alabilecek hiçbir şey kalmadı mı Tanrı aşkına? Sözün meclisten dışarı. Yaş 55 oldu. Ben artık o patatesin peşinden koşacak yaşta değilim. Trafikle uğraşıp sinir krizi geçirecek yaşta da değilim. Sabrım var ama bana kadar. Evet, bu minik stüdyomdan size bakıp iyi ki kaçmışım diyorum, yalan yok. Yalan yok. Madem siz hala o modern hayatın absürt trafiğinde büyük şehirlerde sıkıştınız kaldınız, o zaman gelin sizin o kolektif cinnetinizi sözün meclisten dışarı. Buradaki Ege esintili pırıl pırıl müziğimle ödüllendireyim. Hadi Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın.

0: Net gündem.
1: 9 Eylül Çarşamba akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk turu NTV Haber portalında ilk manşet savunmaya yeni güç. Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında Türk pilotların uçuş eğitimlerine başladığını bildirdi. Türkiye ve İngiltere arasında 20 Eurofighter Typhoon savaş uçağının tedarikine ilişkin anlaşma 27 Ekim 2025'te Ankara'da imzalanmıştı. Anlaşma bedelinin 8 milyar sterlin olduğu açıklanmıştı. TRT Haber'e bakalım. İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlamasıyla karşılıyor. 9 Eylül 1922'de düşmana son darbenin vurulduğu, büyük taarruzun zaferle sonlandırıldığı yer oldu İzmir. İzmir'in kurtuluşu tam bağımsızlığın yolunu açtı. Zafere giden süreç Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi emriyle başladı. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri komutuyla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün bir mesaj yayımladı. Milli mücadelemizi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum dedi. Sözcü'ye bakalım, son dakika manşetiyle yargıdan bir haber var. Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında re'sen soruşturma başlattı. Dün Özgür Çelik'in kaybedilen Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın da ifade vermişti. Geçiyoruz Habertürk'e. Gündemde flash DNA gelişmesi yazıyor. İstanbul Şişli'de evinde öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra soruşturmanın seyrini değiştirebilecek önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Gürley'in dosyanın tüm yönleriyle yeniden ele alınması yönündeki girişiminin ardından Çağla'nın şortunun iki ayrı bölgesinde yabancı bir erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildi. Şortta bulunan iki DNA profili 2013 yılında Çağla'nın tırnaklarından elde edilen erkek DNA profiliyle uyumlu çıktı. Sondakika.com'da ise Netanyahu gündemin ilk sırasında İsrail Başbakanı, Savunma Bakanı ve üst düzey komutanlarla Suriye'deki Hermon Dağı'nı ziyaretinde İran'a yönelik sert mesajlar verdi. Şam, Lübnan ve Golan tepelerini işaret eden Netanyahu, İsrail'in Hermon'dan Yarmuk Nehri'ne ve Akdeniz'e kadar uzanan bölgede daha önce görülmemiş bir kontrol sağladığını savundu. Asıl görev İran'daki rejimi yenmek, buna çok yakınız, tüm eksen sonunda çökecek, bunu yapmaya kararlıyız ve yapacağız ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı'ndaysa kıyılarımıza uzanan bir haber var. Gürcistan'ın Batum şehrinden kalkan ve Rize açıklarında denize acil iniş yapan iki kişilik özel uçak bugün ekiplerin çalışması sonucu kıyıya çıkarıldı. Belçika vatandaşı iki kişi de sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumları iyi. Net gündemin kapanışını İstanbul'dan dinleyicilerimiz için bir uyarıyla yapıyoruz. Megakent kıyılarında bir kez daha kirlilik alarmı verildi. Valilik yapılan ölçümler sonrası Bakırköy'de 2, Sarıyer'de 1 plajda denize girilmesini yasakladı. Bu bölgelerdeki deniz suyunun halk sağlığını tehdit edecek derecede kirli olduğu tespit edildi. Gündem.
0: Net gündem. Pop, pop,
2: kral pop. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Sezonu dün açan Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimiz de bugün ve yarın sahada olacak. Galatasaray ilk maçında bu akşam Sporting deplasmanına çıkacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen Fenerbahçe ise yarın ilk maçında saat 19.45'te Roma'yı ağırlayacak. Beşiktaşlı Vlahovic Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Fenerbahçe derbisinde Şikrin Yara'ya

Gününüz güzel geçmiştir arkadaşlar. Çünkü benimki işte şöyle böyle idare eder. Daha güzel günlerim olmuş da. Nasıl olsa yeni günler de olacak. Hadi inşallah tarzı sıradan bomboş bir gündü. O açıdan ne gülüyorsun? Niye gülüyorsunuz? Size hiç olmuyor mu böyle günler? Yaşamıyorsunuz tabii. Şimdi durum böyle olunca Bay J'niz yarın için planlar yapmaya başladı bile. Evet. Yarın geriye kalan hayatımın ilk günü olacak. Aa, evet. Geç saate kadar uyuyacağım. Ağlayarak uyanacağım. Karım altımı değiştirecek. Sonra da biberonla süt. Eski alışkanlıklarla yeni bir başlangıcın doğal harmanı ancak böyle oluyor. Kral Pop Radyo'da en iyi Türkçe pop müziği dinliyorsunuz. Kaliteli yayıncılık. Özellikle akşamın bu önemli saatlerinde. Yani en iyi sunucularını saklamaları bir sürpriz olmamalı değil mi? Yani yıllar süren disiplinli çalışmaların eseri. Nasıl, nerede bu en iyi DJ diyorsunuz? Peki, güzel soru. Benim şakalarımı bana karşı kullanmaya başladınız. Farkında mısınız bilmiyorum ama buradayım. Bodrum'un havası hala çok sıcak. Evimin odasında, klimanın altında oturmuş hayat dersi vermeye çalışıyorum. Size değil, estağfurullah. Ne haddime, kendime. Kendime. Siz sadece olanları, olup bitenleri dinleyen insanlarsınız. Ben size, yoksa şunu yapın, bunu yapın, böyle olursa şöyle olup, hayır. Kendime. Neyse, dünyada geçen haber okudum. Avusturya'da kişisel gelişim kursu adı altında ateş üstünde yürümüşler. 7 kişi yanmış. Kişisel gelişiminizi tamamlamak için en son ateş üzerinde yürüyeceğiz demişler. 7 kişi ciddi yanıklarla hastaneye kaldırılmış. Kursun amacı ne biliyor musunuz? Ateş üstünde yürüyerek vücuttaki enerji rezervlerini harekete geçirmeyi öğretiyorlar. Sloganları da şuymuş. Kızgın korlar üstünde yürürseniz her şeyi yapabilirsiniz. Ya sevgili üstün zekalı dostum, o korların üstünde yürürsen yapabileceğin tek şey önümüzdeki 2 ay boyunca amuda kalkıp yürümek olabilir. Bir dahaki sefere denizde yürümeyi deneyin. En azından yüzme biliyorsanız belki bir kurtulma şansınız olur. Aslında seminere katılanların kapıdan girerken şüphelenmesi lazım. Çünkü şimdi otelin resepsiyonunda oda anahtarı yerine yanık kremi ve sargı bezi verdikleri zaman tabii ki biliyorlar. İlk değil ki. Şöyle bir hayalim var millet. Bir gün uzaylılar dünyaya geliyor. Bütün fakir insanları toplayıp zengin bir yere, mesela böyle her şeyin bedava olduğu lüks bir galaksiye götürüyorlar. Gidiyorlar ve ben arkadan bağırıyorum. Yemin ediyorum ben de fakirim. Hey! Oo, yıllar önce hatırlıyorum. Bu mikrofonda yine. 20 bin lira yetmiyor. 2 nafaka ödüyorum. Oğlan özel üniversiteye gidiyor. Bankada 27 liram var diye ağlıyordum. Hatırlayanlar olabilir böyle. Ah, fakirlik devam ediyor. Rakamlar çok yükseldi. Giderlerim daha da yükseldi. Bodrum enflasyonu diye bir gerçek de var. Tamam, sayfiyede, kasabada yaşıyoruz ama geçen sahilde bir beach'e gittim. Sadece içeri giriş ücretiyle kutuplardan arsa alabiliyorsunuz. Kutuplarda arsa bedava Bayci. Bana kesin parayla satarlar. Ya ben 2010 yılında aldığım spor ayakkabıları hala giyiyorum ya. Tabanı eridi. Yürürken yolla doğrudan temas kuruyorum. Yerli ve milli mağara adamı oldum. Gerçekten bak. Çok eski fakirim ben. Bak, genetik olarak. Bak, Bodrum'a kaçmak bu gerçeği değiştirmedi. Ama tabii bir gün biz fakirlerin de zamanı gelecek. Paranın önemini kaybedeceği o gün gelecek ve siz zenginler bizden büyük yardım ve şefkat göreceksiniz. Bugüne kadar hor gördüğünüz biz kıt kanaat geçinenler size iyi bakacağız. Söz. Zor biraz.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: Para. Butterfly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası güzellik yer dünyası.

0: Taşka ayinize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkay periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800

0: Türkiye Finans.com.tr'de.
1: 7-10 Eylül tarihleri arasında seçili TCL televizyonlarda garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Selam, ben Piraye.
11: Ben de Rutkay.
10: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
12: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
13: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam. Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Millet, Kral Pop Radyo'ya hoş geldiniz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyoruz. Ben Bahçe. Tabii yakın çalışma arkadaşlarım var. Haber merkezinde çalışan fedakar arkadaşlarım. Prodüksiyon asistanım Serkan'a, Serkan Altınkum'a çok teşekkür ederim. Bir manyaklar ordusuyla mücadele eden yayın yönetmenim. Pek de bir iş yapmayan Erkan Eroğlu. Ona da sabırlar diliyorum. Saçlarını bizim yüzümüzden döktü. Oysa ki endişe edeceği hiçbir şey yok. Zaten dediğim gibi bir şey de yapmıyor. Eski prodüksiyon asistanım benim. Zaten benim Serhan, Serkan, Terkan, Erkan diye böyle hep böyle asistanlarım. Los Angeles'a taşındı. Eski asistanım hala orada yaşıyor. Mutluluk onunla olsun. Hakkım helal olsun diyorum. Zaten bir hakkım falan da yok. Azaptır benimle çalışmak. Hata kabul etmem çünkü. Öyle, öyle. Çünkü ben hatalarla doluyum. Yani birilerinin gelip bir şeyleri düzeltmesi gerekiyor. Anladın mı? Tek başıma kalsam stüdyoyu yakarım herhalde. Of ya, Eylül ortasına geliyoruz. Neden hala bu kadar basıcı sıcak? Niye o beklediğim sonbahar yağmurları yok? Ben tabii Bodrum'da yaşıyorum, eyvallah da. Yani Eylül ayı gelmiş, takvimler sonbahar diyor. Dışarıda öyle bir sıcak var ki. Mandalina ağaçları isyan edip limon vermeye falan başlayacaklar. Bilemiyorum. Hey, belki de karanlık güçlerin işidir bu, ne dersiniz ha? Ben kötü bir şey olduğu zaman suçu hep mikrodalga fırına atarım. Dün bahsediyordum. Dünyanın en dandik icadı bence. Hayır, ateş çıkarmayıp bir şeyi bu kadar içeriden ısıtabilen bir şey muhakkak şeytan işidir diye düşünüyorum onun için. Meteorologlar mevsimler değişti diyor. İleri doğru kaymış mevsimler. Yaz daha geç başlıyor, kış daha geç başlıyor. Eylül'de yaz aşkı yaşayabilirsiniz mesela şu anda diyor. Yasal, merak etmeyin. Genelgeyi okudum. Eylül'de aşık olmak serbestmiş. Tamamen serbest. Yazkinden de biraz daha uzun sürüyor. 12 gün daha uzun sürüyor. Yaz ortası yağmur yağıyor. Sonbaharda yakıcı güneş. Mikrodalga fırın, tahmin et ne yapacağım? Fişini çekiyorum kanka. Evet, kötülüğe karşı kötülük. Kısasa kısas. Yapay zekayı da yapmaya çalışacağız ama bunun için bir önlem hazırladığından eminim şu sıralar. Çok tembel, yani icat edilen her şey insanı biraz daha tembelleştirmeye yönelik. Farkında mısınız bilmiyorum. Bir düğmeye basarak her şeyi çalıştırmaya. Robot süpürge işte, mikrodalga, şu bu. Air fryer. Air fryer çok büyük çaba istiyor. Ay, air fryer ayrı.

ölçüyorsun, kağıt seriyorsun gerekirse filan, böyle yemekleri yerleştir. Yarısına kadar piştiğinde açıp çevirmen gerekebiliyor bazen, inanabiliyor musunuz? Garaj kapısını çıkıp kendimiz açsak biraz hareket etmiş olurduk. Her şey uzaktan kumanda. Otomobillerde kollu pencere kalmadı. Hepsi otomatik. Kolunuzu incitmekten mi korkuyorsunuz? Çalışmıyor. Kaslarımız eriyor. Eskiden nane şekeri vardı. Nefes açmak için hatırlarsın. Cebinden çıkartırdın çay. Şimdi dil üstüne yapışan nane şeritleri satıyorlar. Damağınıza yapıştırıyorsunuz kendiken. Ememiyoruz bile. Ememiyoruz bile. Artık pastili ememiyoruz. Damakta kendinden eriyor. Ya doğduğumuzda öğrendiğimiz o en temel, o en ilkel fonksiyonu bile tembellikten kayıp mı ediyoruz? Ya ememiyoruz. Yakında bizim yerimize nefes alacak uygulama çıkartacaklar, biliyor musun? Gece uyurken çok mu yoruluyorsunuz? Fingo Fingo cihazını alırsanız o sizin için nefesinizi alır. Siz rüyalarınıza odaklanın.

Ve şimdi dostlarım, endişeli ebeveynlerin, özellikle çocuklarına çok düşkün helikopter anne babaların ve doğal afet acil durum merkezlerinin bütün protestolarına rağmen Kral Pop Radyo gururla sunar Bay J Show. Haftanın ortası, takvimler bana bugün çarşamba diyor. Çarşamba stresi ve yorgunluğu şu an muhtemelen ciğerlerinize kadar işlemiş durumda. Ama korkmayın, Bay J yanınızda. Evet, belki fiziksel olarak oraya gelip sırtınıza masaj yapıp ovalayamıyorum, gazınızı çıkartamam ama... Evet, belki fiziksel olarak oraya gelip sırtınıza masaj yapamam, bebeğinizi kucağıma alıp gazını çıkartamam. Ama bu mikrofonun başında kafanızı pırıl pırıl ütüleyebilirim. Şimdi son bilimsel araştırmalar dışında size çok önemli bir trafik güvenlik önerisi sunuyorum. Sırtınızı koltuğa yaslamış, omuzla kulak arasına telefonu sıkıştırmış konuşurken bir yandan öğle yemeğinizi yiyip diğer elinizle de kola kutusunu diklemeye çalışıyorsunuz ya, en azından cep telefonunu şarjdan çıkarıp kulağınızdan çekmeniz ve hızı saatte 50 kilometreye falan düşürmeniz hayatta kalmanız açısından iyi bir fikir olabilir. Cezalar çok yükseldi arkadaşlar, dikkatli olun. Ama yollardaki, sokaklardaki diğer sürücülere karşı nazik olursanız iyi olur. Ne diyorsunuz bu işe? Yani günlük hayatta nezaket bitti gibi, kibarlık öldü.

Ben buna gerçekten üzülmüyorum. Çünkü zaten hiç kimseyi sevmediğimden ötürü. Bu yüzden hani millet birbirini tepelediği zaman öyle çok üzülmüyorum. Açık konuşacağım. İstanbul'dayken hatırlıyorum. Mesela birine plazaya giriyorum. Birine nezaketen kapıyı tutuyorsun. Adam arkadan cart diye geçiyor mesela. Ne bir teşekkür, ne bir göz teması, ne kapıya şöyle küçük bir dokunma. Hani benim de biraz faydam olsun. Hiçbir şey yok. Ben de arkasından bir şey değil majesteleri diye bağırmaya başladım sonunda. Kusura bakmayınız. Sizin yürüyeceğiniz yollara gül yaprakları yetiştiremedik. Bu yüzden bizim gibi basit serflerin bastığı düz zeminde yürümek zorunda kalmanız ne büyük kayıp. Hepimiz suçluyuz. Kellemizin vurulmasını bile hak ediyoruz. Yolunuz açık olsun majesteleri. Asansör, deli gibi koşuyorsun. Sanki asansör seni uzaya fırlatacak. Yetişmen lazım. Bir sonrakine binersin. Ne olabilir ki en kötü yani? 2 dakika, 5 dakika. Bir kişi de çıkıp asansörün kapısını tutmuyor artık ya. İçerideki adam dışarıda kalanları görmemek için panelle duvar arasına saklanıyor. Başka taraflara bakma çalışıyor. Yukarıdaki şeyden, delikten çıkacak görmeyelim diye. Allah Allah, sanki senin o asansöre binip işe yetişmeni engellerse büyük bir başarı elde edecekmiş gibi. Kimseyle göz göze gelmek, sohbet etmek, aynı havayı koklamak istemiyor. Tamam, bazen o kapı kapanırken açma düğmesini bulana kadar iş işten geçmiş olabilir. Kapı aralığından bağırıyorum böyle durumlarda. Beyefendi, elimden geleni yap. Tık, ses gidiyor, kapı kapanıyor. Sen dışarıda kalıyorsun. Ben içeride vicdan azabıyla üst kata çıkıyorum. Elimden geleni yap. Hiç tanımadığım birine niye kendimi ispat etmeye çalışıyorum? Az önce kimseyi sevmediğimi söylemiştim. Gerçekten umurumda değil. Asansör. Asansör olacaksın, yanındakiyle konuşmamak en iyisi. Biri acayip bir şey söylediğinde gidemiyorsun. Neden? Ve yanındakine cebimde tezek var, koklamak ister misin diye sor. Ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Bu yüzden her şeyi arkamda bırakıp kasabaya yerleştim. Stüdyoda, şimdi burada. Kulaklığımı takıyorum, merak ediyorum hakkında ne düşünüyorsunuz? Yok, gerçekten benim nasıl bir insan olduğum hakkında en ufak bir fikriniz olduğunu zannetmiyorum. Gerçekten. Ne kadar çok zaman harcıyoruz değil mi? Diğer insanlar bizim hakkımızda acaba ne düşünüyor diye merak etmekte. Ne kadar zaman harcıyoruz? Ya 55 yaşına geldim, artık kimsenin benim hakkımda ne düşündüğü zerre kadar. Lütfen siz de şu hayatı sadece iyi hissettiğiniz gibi yaşayıp öyle davranın. Bırakın asansörün kapısını kapatanlar sizin hakkınızda ne düşünürse düşünsün. Şimdi o asansörde sıkışıp kalanların da, trafikte telefonla boğuşanların da ruhunu hafifletecek muazzam bir şarkı mı geliyor, gelmiyor, hiç bana sormuyorlar ne çalalım diye. Bu yüzden Kral Pop Radyo'da kalın. Bay J devam edecek.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
7: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
8: İstersen Neon 1.
9: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
10: Kazancım net, sigortam.net.
11: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
12: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba 2 al 1'i bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
13: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
14: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
15: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
16: Bize huzur lazım.
17: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Buy Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Buy Now uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
18: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: çözümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

akşamlar. Kral Pop Radyo'ya. Bay J'nin sınırlı bilgeliğine hoş geldiniz. Bana sorduğunuz çoğu soruya bu yüzden cevap veremiyorum. Bilgeliğim sınırlı olduğundan ötürü. Geçen gün bir mesaj atmış. Bay J'cim affedersin ama altı üstü bir şaka programı sunuyorsun. Az daha kasılsan patlayacaksın, haberin olsun diye yazmış. Şimdi evet. Doğru, temelde bir şaka programı ama kimisi bilgi edinmek için dinliyor. Yani şakalarımın altında yatan o derin, o varoluşsal felsefeyi göremeyenler için yapabileceğim bir şey yok benim. Bir şaka programı sunmaktan başka yapabileceğim hiçbir şey yok. Dün gece zor geçti.

Yatağın sağ tarafında yatıyorum. Karım yatağın tam ortasında uyumayı seviyor. Sabah uyanınca bir de şey diyor. Bütün örtüyü kendi tarafına çekmişsin. Çok normal dedim. Çünkü yataktaki bütün insanlar benim tarafımdaydı. Bana yer kalmadığını ötürü örtüyü bizim üstümüze... Manyak gibi rüya görüyor bir de ya. Gece yediğim tekmenin haddi hesabı yok. Osimhen rüyasında bu kadar şut çekmiyor. Yemin ediyorum size ya. Diyeceksiniz ki Bayce en azından uyanıkken seni tekmelemiyor. Birincisi bunu bilmiyorsunuz. İkincisi tekmelemiyor dedim ama inanılmaz derecede sakar. Vay be, eskiden nişanlım nişanlım diyordum. Keşke öyle kalsaydık. Nişanlım çok daha havalı ya. Eşim hanımefendi falan. Bir keresinde Kadıköy'de motorla geziyoruz. Kadıköy'den de eve mi dönüyoruz, ne yapıyoruz? Dönüşte bir kadının arabasını önümüze sürdü. Ben alışkın olduğum için fazla aldırmadım. Eski motorcuydum. Motoru yatırdım, kurtuldum ama arkadan... Arkamda işte nişanlım. O zaman nişanlı, şimdiki karım çok sinirlendi. Kadına bağırarak küfür edip çirkin bir el hareketi yaptı. Yo hak etmişti bizi gördüğü halde, bildiğin üstümüze sürdü arabayı. Her neyse. Yola devam ederken motosikletli bir polis yanımıza yanaştı. Pup pup kenara çek. Ben hayatımda ilk defa bir araç kullanırken ben değil taşıdığım yolcu yüzünden kenara çekildim. Yemin ediyorum doğru. Bak memur dünyanın en tatlı adamı. Yaklaştı şey dedi, beyefendi sizin tabii olan bitenden haberiniz yok ama arkanızdaki hanımefendi az önce o arabaya çok çirkin bir el hareketi yaptı. Az önce canavar gibi sinir hastası olan karım da birdenbire 8 yaşına geri döndü. Polise şuna yakın bir tonda şey dedi. Ama ben polis ya, ben çok sinirlenmiştim az önce, özür dilerim ben. Polis dedi ki size ceza kesecek değilim ama uyarmak istedim. Trafikte çoluk çocuk falan da var, daha dikkatli olmanız lazım. Bizi öldürmeye çalışan kadın çoktan Ankara'ya yaklaşmıştı bu arada. İşte. Memur bey vallahi arkamdaki kadını hiç tanımıyorum. Büyük ihtimalle herhalde ben yolda giderken damperinde sinirli kadınlar taşıyan bir kamyondan motorumun arkasına artçı kısmına düştü dedim. Güler yüzdü. Canı sağ olsun dedim karıma. Yani o gün motorun arkasında polise özür dileyim diye çocuk taklidi yapan o nişanlım bugün Bodrum'daki evde yatakta bana röveşata çeken kadınla aynı kadın. Evrim kaçamıyorsun. Evrimden kaçamıyorsun. Egele bugünün sonuna geldik. Tekmelerin sahibinin yanına gideceğim. Çok güzel bir tekme sahibi çünkü. Aa, evet. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Bye.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
4: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a
5: 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSK.

Hep, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Enerji Güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bugün bir ev seçerken sadece metrekaresine, manzarasına ya da konumuna bakmak yeterli mi? Peki ya o evin enerjisi? Güneşten kendi elektriğini üreten, ürettiği enerjiyi ihtiyaç duyduğunuz an için depolayan, aracınızı evinizde şarj eden, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayan, beyaz eşyalarıyla birlikte çalışan CV enerji çözümleriyle donatılmış solar akıllı bir ev düşünün. Üstelik tüm enerji sistemini tek bir uygulamada takip ediyor ve yönetebiliyorsunuz. Daha düşük enerji gideri, daha akıllı ve daha bağımsız bir yaşam. Geleceğin enerjisini, konforunu ve teknolojisini bugünden hayatınıza taşıyın ve ev seçerken artık şunu da sorun. Bu ev kendi enerjisini üretiyor mu? CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Dünyası, güzellikler dünyası.
3: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar

E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

söyledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdam. Ayrılık unutanlara mahsus. Ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle.

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.